3-5 tane başbakan oturur demişler. Amanın vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Sen de yan versen ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz. Lan yere geleceğiz. Yanma iş bilemiyorum ki yani. Bu esas tütün meselesi. Tütün maskeladı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün maskeladı.

0: söyledi. Kulak verin sözüme, Osmanlı'nın ipini ne sakın ha kuyuya. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Hem de oynayıverecek. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete.
1: Evet, şimdi bu şarkı aslında Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumu özetliyor. Neyse. Evet, Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayınıyla birliktesiniz şu anda dinleyenlerimiz. Bugün geç bir yayına başladım çünkü Hamburg'un merkezinde bir tam da merkezi birkaç caddede kapatmışlar derken dolan falan ama yolu buldum. Sağ olsun o zamana kadar arkadaşlar, benden önceki arkadaşlar yayına devam ettiler. Ben de şimdi yayını aldım. Devam ediyoruz. Şurada yaklaşık evet bir 40 dakikalık yayınım süremiz kaldı. Onunla da Türkiye'nin gündemini özetleyen bu şarkı geldi aklıma Cem Karaca'nın. Gerçekten çete içinde, yani saraydan başlayarak tepeden tırnağa kadar hepsi yolsuzluğa bulaşmış bu kuruh maalesef ülkeyi yönetiyor. Şimdi gündemi değiştirmek için işte başka illerdeki belediye CHP'nin veya işte muhalif partilerin belediye başkanlarına operasyonlar devam edecek. Gündemi değiştirmek için kim bilir, bakın aklınıza gelmeyecek çok şeyler yapabilirler. Çünkü gündemi değiştirmeleri gerekiyor ve milyarlarca dolarlık bir vurgun var ve bu vurgunun sarayın haberi olmadan yapmaları mümkün değil. Yani kıpırdayan yapraktan, uçan kuştan, ne bileyim gemiden inen kadına nasıl giyiminden haberdar olan Erdoğan'ın bu bütün yolsuzluklardan habersiz olması mümkün değil. Yani bunlar ama bir şekilde patladı. Şimdi patladığından dolayı da bunu bir şekilde gündemi değiştirmeleri gerekiyor. Neler yapabilirler gözüm, yani aklım almıyor. Bunların aklına erecek şey değil. Yani onların deyimiyle ben inanmıyorum da şeytana falan. Bunlar şeytana pabucun ters giydirirler. Yani gerçekten öyle. Şimdi sarayda olup bitenlerin kendisi ya işte sonuna kadar gidilecek, ne bileyim ne olacak falan filan. Erdoğan bugün meclisin açılışında konuşma yaptı. Özgür Özel terk etti yine partiyi. Salon meclisi terk ettiler. Protesto amacıyla o konuda zaten söylemleri vardı. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakimiyet ve adaleti gözeterek. Bunlar adalet. Adalet ve Kalkınma Partisi adı. Bunlar tamamen kendilerine özenli bir düzen kurdular. Yani kendilerine adalet, kendilerine kalkınma. Halkı soyarak, yani o kadar soydular ki doymadılar. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini sattılar. Kamu kurumlarının kuruşlarını sattılar. O da yetmedi. Bütün ihalelerde yüzdelikler alarak. Bunların hepsi geçmişte açığa çıkan şeyler. Yani bunu artık insanlar özümsedi. Çalıyorlar ama çalışıyorlar diyenler oldu. Ve bunu halen bu soygun düzenini destekleyen milyonlarca insan var maalesef ve bundan güç alarak bunlar bugün yapılanların kendisini, yani 500 binden fazla insandan bahsediliyor ve bunun içerisinde muhakkak büyük oranda AKP bugüne kadar destek verenler ve bu fonlara para yatırmalarını teşvik eden kendi politikalarıydı ve böyle teşvik ettiler çünkü hepsi AKP'li. Yani içinde bulunanların hepsi bugün A'dan Z'ye bu fonun, bu yolsuzluğun, bu vurgunun içerisinden yer alanın hepsi AKP'li. Şimdi bu ne yapacaklar? Bunu büyük oranda bunu bir şekilde gündemi değiştirerek farklı konulara, yani unutturacaklar, unutturmaya çalışacaklar ama bilmiyoruz bunu ne kadar unuttururlar ve asrın yolsuzluğu denilmesi tam da yerinde gerçek anlamıyla. Ya düşünsenize. Başı kapalı bacımıza ne bileyim Dolmabahçe'de neler yapıldı falan filan diye söylemişlerdi ya. Şimdi başı kapalı bacımız milyarları çalmış, çırpmışlar ve bu Erdoğan da manevi kızın niteliğinde. Ki sadece ya bu bilinen patlayan bu ama daha etrafında, yani AKP'nin genel başkan yardımcısı olan insanların içinde olduğu, kendilerinin bizzat yol verdiği, bu yolsuzluğunun nereye varabileceğini, bir sene önceden insanlar bunu açıklayan ekonomistler var, bu işin gidişatı buraya varacak diyen insanlar var. Buna rağmen bu noktaya gelmişse ve patlamışsa ve şimdi bunu toparlamaya çalışmaları, yapılan yolsuzluğu ve bunca kirliliği örtmeleri mümkün olmayacak gibi düşünüyorum ama yani bunlar her türlü şeyi yapabilirler. Ondan dolayı da ya insan bazen laf bulamıyor gerçekten. Göz göre göre bir ülke yok ediliyor, sömürülüyor. Halkı en, diyelim ki tamam, birilerinin bir birikimi vardı. Bir şekilde birikim bir araya getirdiler, çalıştılar, çabaladılar. Bir şekilde işte borsadan kendi en azından geçimine ek bir para sağlama amacıyla ve bunu da referans verilen yerin kendisi AKP'nin işte yakın işte saraydan danışmanlar, ne bileyim AKP'nin genel başkan yardımcıları falan hepsi içinde. Ve insanlar buna güvenerek yani bir şekilde paramız garantidedir şekliyle böyle bir riski olabileceğini göze almadılar. Ama dar gelirlerden diyelim AKP'nin içerisindeki birçok insan sanmıyor, diğer kesimler bu tür fonlara para yatırmış olsunlar. Genellikle de AKP'liler olabilir. AKP'ye veya bugüne kadar AKP'ye destek olan insanlar güvendiklerinden yatırmışlar küçük birikimlerini veya varsa büyükler. Vurgun için yapanlar zaten mağdur oynuyor şu anda. Ya ne bileyim ya. Yani onun için bu Cem Karaca'nın bu şarkısı tam buna uyar gibi geldim. Çete çete içinde gerçekten. Ülke bir mafya düzeniyle yönetiliyor. Bunu kabul edin. Burada bir AKP falan bir parti falan değil. Başında Erdoğan'ın olduğu sarayın içerisinde örgütlenen bir suç örgütü var. Bu suç örgütü ülkenin tamamen yerüstü yeraltı kaynaklarını kullanması yetmedi. Kamu kurumlarını satarak yetmedi. İhalelerle verilen ve alan bir sürü birçok şeyi yüzdeliklerle ne bileyim provizyonlar diyelim. Onlar da yetmedi. Şimdi ufak birikimlerini bir şekilde borsada değerlendirmek isteyen insanları belli fonlara yönlendirerek tamamen soydular. Bu nereye kadar gider bilemiyoruz. Yani ne zaman patlar, bu sosyal bir patlamaya neden olur mu onu da bilmiyorum. Ama yani bir nokta vardır. Bir noktadan sonra artık insanlar diyecektir. Yeter ya, yeter diyecektir. Yani bu gidişatın kendisi bazen hani en karanlığı görmeden aydınlığa çıkmak mümkün değil diye ifade edilir ya. Veya gecenin en karanlığında şafağa en yakın zamandır derler. Umarız o şafak yakındır. Bunlar onların sonunu bir an önce erken getirir diyeyim. Nereye varacağını ben samimi bir sorgulama, yargılama düşünsenize ya, 2 milyar 5 ayda 4 ayda 63 milyon lira yatırıyor ve bu 63 milyon lira nereden geldiği de belli değil. Bu nerede, yani daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'deyken Bursa'dan Amerikalara neydim eğitim yapmaya giden bir hatun ve çevresi, ailesinin hepsi bir yerlerde ya büyükelçi ya ne bileyim bakan ya ne bileyim AKP'nin belli yerlerinde ve kendisi de daha önce aileden sorumlu ne bileyim ne bakanlığı yapmış ve Erdoğan'ın manevi kızı ve eşi de kendisi de milyarlar vurmuşlar 4 ayda 63 milyon yatırmış. Bu 63 milyon nerede geldi bu belli değil. Ve 63 milyonu yatırdıktan sonra 2 milyarın üzerinde bir yani bir vurgun, bir yolsuzluk ve bu para geri ödenip ödenmediği de belli değil. Yargılanıp yargılanmayacaklar da belli değil. Bunu bir şekilde zamana yayarak örtecekler, gündemi değiştirerek, farklı muhalif kesimlere yönelik baskıları arttırarak, soruşturmaları, gözaltıları, tutuklamaları yaparak bu gündemi unutturacaklar. Erdoğan sarayda, mecliste bugün konuşma yapmış. Ve diyor ki krizin ekonomik, güvenlik ve toplumsal barış açısından bir tehdit unsuruna dönüşmesine izin vermeyecek. Vermeyecekler çünkü kendi çıkarları, kendi gelecekleri, kendi iktidarları söz konusu. Bunu bir şekilde örtbas edecekler. Evet, Özel'de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de istifa ve erken seçim çağrısı yapıyor. Özel açılışı için meclise gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada fon krizine ilişkin iktidara sert eleştirilerde bulundu. Fon kriziyle bağlantılı kişilerin Erdoğan tarafından kamu görevlerine atandığını söylüyor. Yani elbette ki öyle. Yaşananların iktidarın bağımsız değerlendirilmeyeceğini belirtiyor. Mümkün değil. Evet, Erdoğan'ın da ya yaşananlara haberdar olduğunu ya da böyle bir dolandırıcılığı önleyebilecek yönetim kabiliyetinin kaybettiğini söylüyor. Ya haberi var, bu daha kriz. Eğer var da ama bunu yönetme kabiliyeti yoksa o daha vahim, istifa etmesi gerekiyor. İkinci durumda ise sandığa gidilmesi gerekiyor diyor. Yapar mı? Yapmazlar. Yani bu vurgundan yine kendilerine pay, bu krizden de kendilerine bir fırsat bularak kendi kasalarını dolduracaklardır. Seçim hazırlığı yapacaklardı. Bazıları da diyor ki bu vurgunun aşağı çıkması bu giden paraları kendi kasalarına doldurarak yine kasa kazandı. Yani hani kumar masasını düşünün ya. Soyun, yapın, edin ama sonra da dönüp bana geleceksiniz. Çaldıklarınızı bana getirin. En azından belli bir oranda, belli bir potansiyeldeki kaçırdıklarını kasaya yatıracaklardır. Kasada iktidarını tekrar devam ettirebilmek için kullanabilirlerdi. Yani çete içinde, mafya içinde ve ciddi anlamda bir soygun düzeni kurulmuş ve böyle devam ediyor. Böyle patlak verdiği söylenen. Bilmiyorum bunu mesela CHP'ye bildirenler de, yeni partiye verenler de bu bilgileri aslında bunun açığa çıkmasını istiyorlardır. Yani bir şekilde bu daha 10-15 gün öncesinden bu işin patlak verebileceğini bilenler paralarını geri çekiyorlar. Ki yani şimdi düşünün, bir şey yatırım yapıyorsunuz ve orada hiçbir üretim yok. Üretimin olmadığı yerde bunlar milyarlar kazanıyorlar. Ne sattı, ne ürettinizde, ne sattığınızda bundan ne kar kazandı da bu borsaya yatırdığınız bu paralar değerlendi. Yani mantıklı düşündüğünüzde, çok sıradan insanlar bile düşündüğünde, bir yere para yatırdığınızda o parayı çalıştırılır, para

Şimdi bu kurumların başında olan bir insan aynı zamanda bunların haberin olmaması mümkün değil. Bir şekilde bunlar örtülecektir. Diğer tarafta meclis açılış konuşmasına da Türkiye İşçi Partisi katılmamış. Can Atalay mesela milletvekili halen cezaevinde. Bundan dolayı da Erkan Baş, Sera Karagül ve Ahmet Şık Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı. Baş hukuksuzlukların yaşandığı, savunduğu bir ortamda her şey olağanmış gibi meclise gidip Erdoğan'ı dinlemeyi kabul etmediklerini söyleyerek iktidarın siyasi sorumluluğunun üzerinde örtülmeye çalıştığını ileri sürdü. Evet, bu arada Can Atalay da Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ve milletvekilinin görevine yerine getirilmemesi önündeki engelleri kaldırılması talebini 24 saatlik açlık grevi yapıyor şu anda. Maalesef yani Türkiye'nin durumu bu. Manipülasyon mu derseniz ne derseniz deniz, borsa tamamen dibe çöktü ve borsanın tekrardan ne bileyim düzenlemesi falan filan. Yani bunlar tamamen halkın küçük birikimlerini başka sermaye gruplarına aktarılması için kullanılan bir araca dönüşmüş durumda. Yani benim gördüğüm, bildiğim, anladığım bu. Evet, maalesef insanlar da o küçük birikimlerini bir şekilde değerlendirmek için oradaki güzel kazanç var diye reklam yapılıyor. Çünkü referans gösteriliyor. Erdoğan yanında fotoğraflar, saray, AKP'nin ne bileyim belli kesimlerinde. Ya başbakan, pardon, genel başkan yardımcılar bu işin içinde. Yani düşünsenize, insanlar diyecek ki yani bizim paramız güvende. Arkasında Erdoğan var, saray var. Yani paramıza bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Evet, oluyor. Öyle oluyor. Sizi de böyle soyarlar, soyacaklar böyle devam ederseniz diyeyim. Ne dinleyelim? Evet, bir eser dinleyelim. O zaman şöyle gelsin.

Evet, dedik ki devam edecek. Bu maalesef saltanatlarını sürdürebilmek için aklınızın almayacağı yollara başvuracaklar. Çünkü büyük korkuları var. Yani olur ki yarın bir gün eğer o dediğimiz evrensel bazı hukuksal yargılamalar, sorgulamalar yapıldığında gerçekten yani yapılan yolsuzluklar, yapılan haksızlıklar, yapılan katliamlar, yapılan bütün suçlarla ilgili geçmiş iktidarlara yönelik bir soruşturma, bir bu yönlü bir yargılama olursa bunların gerçekten gün yüzü görmemesi gerekiyor. 24-25 yıldır ülkeyi yönetenlerin bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun tam sorumlusudur. Kim başka nereden aranacak ki sorunlar? Bunlar. Şimdi bundan dolayı da orada kalabilmek ve kendi muhaliflerini bastırabilmek için her yolu yönteme başvuracaklar. Bu yolsuzluklar daha bugün patlayan yolsuzluğun kendisini bile belki yarın bir gün başka yönlere yönlendirecekler. Evet, Mersin operasyon yapılıyor. Vahap Seçer ve dahil 59 kişi gözaltına alınıyor. Bunların büyük oranda bu devam edecektir. Çünkü dikkatleri o yanlara çekeceklerdir. Bu konunun konuşulmaması, örtülmesi için daha farklı. Yani Ankara'yı bir türlü Mansur Yavaş galiba bir şeklendi ki yok arkadaş ben yokum ya bu oyunda. Ben çekildim. Sizin çünkü ne yapacağınızın sınırı yok. Ben belediye başkanı olarak kalacağım. Sonra da dönemim sonunda galiba diyecektir. Ben tamam geri çekileceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Politika katılmayacağım demiştir ki Mersin'e yöneldiler. Yoksa belki Ankara sıradaydı ama Mansur Yavaş'ın öyle bir iddiası olmadığı düşünüldüğünde operasyonlar belki bir şekilde evet başka illere yönlendirildi. Vahap Seçer ve 59 kişi gözaltına ve diğer Mersin belediyeleri ve bu başka illere de sıçrayacaktır ve başka yerlere de. Yani bu büyük bir vurgunu, çünkü bu vurgunun büyük bir bölümü yine Erdoğan'ın kasasına dönecektir. Hani hep masa kazanır ya, hep öyle öyle olacaktır. Bu vurgunda da yine Erdoğan kazanır, sarayı kazanacaktır. Sarayın kasasına dönecektir bu büyük meblolar. Ben öyle düşünüyorum. Evet, diğer tarafta T24'ün erişimine engel getirilmiş. Yani engel de getirilecek. Yarın bir gün başka bu konuyla ilgili daha fazla gündeme getiren, sosyal medyada yayın yapan, YouTube'da yayın yapan veya diğer kendisine bağımsız gazeteci diyen bazı kesimler, bazı insanların bu yönlü yorumlarını da yavaş yavaş kısacaklar. Diyecekler ki şu anda hukuk ilgileniyor, biz bu konuda bir şey diyemeyeceğiz deyip onu gündem dışı bırakacaklar. Başka konuları gündeme getirecekler. İşte Mustafa Sandal'ın eşinin ne bileyim ne olduğunu magazine dönüştürecekler. Bu işi öyle yatıştıracaklar. Diğer 500 milyon parasını kaptıran 500 bin kişi de üstüne soğuk bir su içsin. Ha derler ilk etapta ne bileyim belli bir kesime belli bir miktar verirler. Şimdi alın bunu oturun bundan yetinin diyeceklerdir. Asır vurgunu yapanlar zaten Üsküdar'a geçtiler. Atalıp aynı Erdoğan'ın zamanında Üsküdar'a atalıp geçtiği gibi onlar da geçecekler. Şimdi bu Fatma Betül Kayan sayan iyi sayıyor, iyi kayıyor. Vallahi iyi kaydılar, iyi saydılar. Hem parayı saydılar hem millete kaydılar. Aynen böyle oldu. Marvalı'nın dondurma talebi vardı. Öyle bir şey yok yani. Şu anda bu hanımefendinin bu soygununa bir herhangi bir mal iade edilmemiş. Öyle iade edildi falan diye söylüyor. Manipüle yapılıyor. Öyle bir şey yok. Yani çaldıkları, çırptıklarını sarayla paylaştıktan sonra bunu da bir şekilde... Evet, örtüp gidecekler. Bu arada Soma'da madende bir göçük yaşanmış. Maalesef bir madenci yaşamını yitirmiş. Ve 4 işçiye ulaşılmaya çalışılıyormuş. Maalesef işte Soma'nın kaderi, madencilerin kaderi böyle bir haberle geçecek. Sonrası artık bildiğiniz gibi. Evet, Türkiye'nin durumu bu ya. Yani ne denir ki? İzliyoruz, izliyoruz, içimizde kan ağlıyor derler ya. Gerçekten öyle yani. Şimdi Almanya'nın gündemine gelmeden önce de yine Halkça diye bir Asık İhsani vardı zamanında sahnelere çıktığında bizim gençliğimizde böyle sahnede elinde sazıyla oradan oraya sıçrayan ve bu eser şimdi düzbaz yorumlamış, onu dinleyelim, ondan sonra yine Almanya'nın gündemine şu bir göz atalım neler varmış.

başka, evet başka şarkı gün geldi yayına. O değildi ama şuydu. Evet, bunu dinleyelim. Balta.

Evet, aşık İhsan'ı da bu vesileyle saygıyla anıyorum. Evet, Almanya'nın gündemine baktığımızda hükümet haberlerden kısarız, nasıl tasarruf ederiz adı altında en zayıf toplumun en zayıf kesimlerinde kısıtlamalar her dönem olmuştur. Bir dönemler hatırlar mısınız? Schröder hükümeti döneminde Agenda 2000, yani Agenda 2000 dedikleri çıkarmışlardı. Birçok sosyal haklar o dönemde budanmaya başlanmıştı SPD'nin eliyle. Çünkü o dönemlerde CDU ve başka iktidarların eliyle bunlar yapılamazdı. Çünkü toplumsal tepki farklı olurdu, sendikaların tepkisi. Ama sendikaların birçoğu SPD'ye destek verdiği için o dönem SPD'nin yaptığı bu kısıtlamalar, yani sosyal kısıtlamalar bir şekilde sendikalar tarafından ciddi anlamda bir tepki görmedi. Tamam, birkaç miting yaptılar falan filan ama geçti gitti ve sosyal devlet denilen anlayışın kendisi o zamandan beri tek tek değiştiriliyor. Şimdi dün yapılan, daha önce konuşuluyordu bakım sigortası konusunda, bir anlaşmaya varamıyordu SPD ile şu anda koalisyon ortakları ama vardılar anlaşmaya. 1 Ocak 2027'den itibaren primin artışları olacak bakım sigortasında ve 1 Ocak 2027 tarihi olarak da belirtilen 2030 yıllarına kalıcı bir sistem oluşturmak istiyorlar. Bunun için de koalisyon oluşturan partiler devreye sokulacağı ve sunulacak öneriler doğrultusunda hareket edeceğini de söylüyor. Uzmanlar oluşacak bu bir komisyon kuruyorlar. 2027 yılı Ocak ayı sonuna kadar hazırlanacak öneriler sunacağım ve bu Nisan ayı itibariyle Bakanlar Kurulu'na görüşüldükten sonra 1 Temmuz 2027 tarihinden itibaren Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi'nde görüşülüp hayata geçirildiği dile getiriliyor. Hükümet ortağı SPD'nin bakanı da evlerinde kalan dar gelirler için kendi ceplerinden ödedikleri miktarın 1500 euro tavan sınır getirilmesi önerisi ise uzmanlarca oluşacak komisyon önerileri doğrultusunda değerlendirileceği belirtiliyor. O birinci, ikinci, üçüncü şutufe dediklerimiz, birinci şutufeyi kaldırmak istiyorlar. Yani birçok kısıtlama gelecek. Özellikle bakıma muhtaç olan insanlar bundan sonra zorluklar yaşayacaklar ve bu konuda hizmet sunan çalışan insanlar da yaşamları biraz daha, çalışmaları daha zorlaşacak. Evet. Ekim ayında, bu ayda biliyorsunuz bugün 1 Ekim, 1 Ekim'de neler değişecek? Bugünden itibaren 17 sentlik artık, tam 17 de değil ha. 17 de değil, 16 virgül kaç sentlik bir işte akaryakıtta bir indirim yapılacak ülke genelinde. Tüm tren istasyonlarında alkol yasağı uygulanacak bu aydan. Ayrıca çit budama yasağı sona eriyor ve dijital adlı sicil kaydı önleme başlıyormuş. Eylül ayında fiyat rekorlarının ardından yeni bir akaryakıt indirimi yürürlüğe giriyor. Federal hükümet 1 Ekim'den, yani bugünden itibaren yıl sonuna kadar benzin ve dizelde enerji vergisinin litre başına 14 sent düşürüyor. Katma değer vergisiyle birlikte akaryakıtta litre başına 17 sentlik, tam 17 değil işte 17 sentlik bir indirim ortaya çıkıyor. Bu 2026 yılının Mayıs ve Haziran aylarında uygulanan akaryakıt indirimiyle aynı seviyeye denk geliyor. Planlanan indirim yalnızca Berlin kentinde maliyeti yaklaşık 60 milyon euro olacak. Toplam maliyeti 2,5 milyar euro olması bekleniyor. Bunun yarısını eyaletler karşılayacak. Brandenburg eyaleti en az 38 milyon euro'luk maliyet öngörülüyor. Elektronik yapı ruhsatı başvurusu var. Brandenburg'da yapı tasarrufu başvurulan 1 Ekim 2026'dan itibaren de yalnızca elektronik olarak yapılabilecek elektronik başvuru artık kural haline getiriliyor. Elektronik erişim henüz açılmamış yapı denetim makamları için 30 Haziran'da bu yana geçir olan kağıt başvuru geçiş dönemi sona eriyor. Evet, diğer tarafta vasiyet kaydı, doktor ve mahkemelere erişim, Berlin-Hanover tren hattının çalışması, günlük ürünlerde daha az, evet F, bu şey olarak sonsuz kimyasallar olarak belirtilen alt grup için yeni Avrupa Birliği kuralları geçerli olacak. Çit budama yasağı sona eriyormuş. Kış saat uygulamasına geçiş biliyorsunuz. Tüm tren istasyonları alkol yasağı dedik. Dijital adlı sicil kaydı PDF olarak evet olacak. Yani Ekim ayında da değişiklikler var. Hiçbir değişiklik yaşamımızı kolaylaştıracak değişiklikler değil. Bu Deutschland Ticket dedikler de yine zamlanacak. Yani ne kadar olacak? Şu anda 62 euro olan bu Deutschland Ticket'te orada zam geliyor. O da 66 euro 80 evet 80 sente çıkacak. Evet ve dediğim gibi akaryakıt 16,7 sentlik bir vergi indirimi olacak.
ve Avrupa Birliği göç politikasını sertleştiriyor. Sığınma hakkının askıya alınması da masada. Yani ilticalar belki bütün şu anda devam eden davalar da bir şekilde ret gelecektir. Büyük oranda ret geliyor zaten. Bundan sonra belki tümüne ret gelecektir. Avrupa'da da kısacası bize 10 dakika kalmış. Yani bugün yayın az başladık, hızlı bitti. Bir eserle devam edelim. Kim gelsin, kim gelsin, bir türkü dinleyelim. Vallahi şöyle Emre Aydın'dan Dağlar Dağlar Desin. Bunu evet Emre Aydın'ın yorumuyla dinleyelim.

Evet. Son 6-7 dakikaya girdik. Şöyle bir haber başka. Almanya'da araç sahiplerinin dikkatine 12 milyon sürücünün sigortalar sınıfı değişiyormuş. Almanya'da 2027 için araç sigortası sınıfları yenilendi. 7,4 milyon sürücünün sınıf yükseltirken 5,1 milyon sürücü daha düşük sınıfa geçecekmiş. 10 milyar euroluk vergi reformu, çocuk parası 8 euro zam geliyormuş. Vay vay vay, büyük bir şey. Almanya hükümeti 2027 yılı için kapsamlı vergi reformu hazırladı. Temel vergi muafiyeti ve çocuk parası artırılacak. Yüksek gelirlerden ise daha fazla vergi alınacakmış. Bakalım ne kadar hayata geçecek. Volkswagen'da sert tasarruf hamlesi, 13 sözleşme ve onu feshedilmiş. Volkswagen 100 binden fazla çalışanı ilgilendiren 13 şirket için toplu sözleşmenin 10'unu yıl sonunda feshedecekmiş. İş güvencesi ise 2030'a kadar korunacakmış. Yani evet, yeni saldırılar geliyor iş alanında. Almanya'da dev insan kaçakçılığı operasyonu yapılmış. 2200 görevli sahada görev yapmış. Almanya genelinde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonlarında 104 adrese arama yapılmış. 10 kişi yakalanmış. Çetenin başında olduğu öne sürülen 50 yaşındaki şüpheli Hamburg'da gözaltına alınmış. Evet. Kışa girerken doğalgaz depoları yarı yarı dolmuş. Evet, bu arada Almanya'da doğalgaz depolarının doluluk oranı %58'e kadar kaldı. Sektör evet, normal bir kış için gazın yetmeyebileceği, ancak evet, ithalatın hızla artırılması gerektiğini söylüyor. Bakalım ne olacak. Deutschland Ticket dedik, 66 euroya çıkacak, 66-80'e çıkacak. Evet, Almanya'da akaryakıt dedik, 16,7 o zam, indirim yapılacak kuya. Ve Almanya'da 72 yıllık uygulama da değişmiş. Yani daha önce 13 eyaletin oyu artık yeter. Daha önce bütün eyaletlerin, 16 eyaletin Almanya'da eyalet içleri bakanları karar alma sistemi değişiyor. Bundan böyle oy birliği yerine, yani 16 eyaletin oy birliği yerine en az 13'ün desteği karar alınması için yeterli olacakmış. Bu da yani AfD'nin olur ki iktidarda olacağı dönemlerde bakarız Almanya neler bekliyor önümüzdeki aylarda, yıllarda. Avrupa Birliği göç politikasını sertleştiriyor dedik. Evet, sığınma hakkının askıya alınması masada. Bu da önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Son 3 dakikamız. Bunu da Zülfü Livaneli'nin zor yıllarından bitirelim. Bugün yayın kısa oldu çünkü koşturmaca Hamburg merkezinde bir tıkanıklık vardı. Bugün yayına geç geldim. Kalın sağlıcakla, işe gönlünüz olsun. Hamburg FSK stüdyolarında radyo günceli, ben Mustafa Akpulat'ı dinlediniz. Her şey gönlünüz olsun. Kalın sağlıcakla. Evet, sağlıcakla. Zor yıllardasın Zülfü Livaneli'yle bitirelim bugünkü yayını. Her şey gönlünüz olsun.